çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.